0: Tamam, sen de sor.
1: Senden.
0: Böyle bir tane iyi. Eleanor is LCR.
1: Devam.
2: Four 282 is clear noise.
1: Clear noise, 4282.